Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç eller.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: parmaklıkların arkasına atılan Uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
6: Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
7: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
8: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
9: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
10: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Duyduğunuz aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Programın çok çok başındayız. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Gençlik, iyi misiniz? Madem programın çok çok başındayız, şöyle bir halinizi hatırınızı sormuş olalım. Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Biliyorsunuz, kötü giden bir şeye dur demenin en doğru zamanı. Moral, motivasyon. Bak bir şey söyleyeyim mi? Hayat felsefeniz olsun, gerçekten söylüyorum. Zamanında Einstein dünyanın en kral tespitini yapmış canım kardeşim. Diyor ki stresin en büyük sebebi günlük yaşamımızda anlayışsız insanlarla yaptığımız tartışmalardır. Dolayısıyla hiç böyle muhabbetlere girmeyin. Zamanın geçtiğini hakikaten söylüyorum. Hatta zamanın hızlı geçtiğini bir kez daha farkına varın. Vallahi söylüyorum, mere takvim sayfalarında durduğu gibi durmuyor canım kardeşim. Şöyle bir bakıyorsun, TTT diyorsun ya. Yıllar geçiyor. Yaşlanıyoruz tabii canım. Yaşlanıyoruz deyince Japonya'da yaşlı nüfusun genel nüfusu oranı %29'u geçmiş. Dedim doğrudur kardeş, adamlar ölmüyor çünkü ya. Dur oğlum dur. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar elbette anlatacağız. Bir afyonu patlatalım. Bir teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden gençlik. Çok çok teşekkürler valla. Malunuz bizlerle birlikte olmayı tercih eden bu sefer de bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandınız. Babacığım ne kadar güzel bir gündü o gün ya dediğiniz günlerden biri olsun. Seyir halinde olanlar, gazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Bu arada arabası olan arkadaşlar hemen şunu da hatırlatmakta fayda var. Yavrum bu nedir, hakikaten söylüyorum ya. Şimdi egzoz gazı emisyon ölçümü ile birlikte araç muayene ücreti sabah sabah, hani bu saat itibariyle moralinizi bozmak istemem ama... Başlar başlamaz ağlama oğlum Arif Güven. Babacım nasıl ağlamayayım ya? Her şey ateş pahası, hakikaten söylüyorum. Bak dünyada kira artışında gençlik birinci sıradaymışız ya. Vallahi söylüyorum, dünyada kira artışında birinci sıradayız. Hatırlıyor musunuz çok önceden ne bileyim böyle televizyon reklamları vardı, banka reklamları vardı ya. Kira öder gibi ev sahibi olmak diye böyle bir laf vardı abi. Hakikaten kira öder gibi ev sahibi olmak diye bir laf vardı. Şimdi yavrum hakikaten söylüyorum, ev sahibi olur gibi kira ödüyoruz yani. Bir de bunun bonusu var malumunuz, biliyorsunuz. Şimdi artık kira öder gibi aidat ödüyoruz ya. Bu ne ya? Dur oğlum dur. Çok karamsar başladın. Anlatırım kurban olduğum. Ne diyelim? Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, Arif Güven bak biz de çalışıyoruz be abi diyen herkese Allah kolaylık versin baba. Ve tabii ki de olmazsa olmazımız klavye kahramanı arkadaşlarımız. Vallahi sağ olun, billahi sağ olun. Yine programa girmeden önce vermişsiniz gazı bana, vermişsiniz gazı bana. Vallahi. Şu anda o kadar çok gaz aldım ki zeplin gibiyim yemin ediyorum yani. Teşekkürler. Klavye kahramanı arkadaşlarımız, dostlar. Şimdi muhtemelen bu kadar açılış artık yeterli olmuş olsun. Biliyorsunuz 1-2-3 tıp diyoruz ve anasına babasına saatlere başlıyoruz. Ben hazırım. Eğer siz de hazırsanız canım kardeşim 1-2-3 tıp diyelim, yolculuk başlasın. 1-2-3 tıp.
11: Selam Arif. Seninle güne başlamak çok güzel. Londra'dan selamlar.
12: Selamun aleyküm abilerin en güzeli. Aykırı İstanbul buldum. Tuzla'dan.
13: Selam araştırmacı, radyocu,
11: Allah.
13: Arif Güven. Hayırlı yayınlar, hayırlı işler. Yoklamayı al bir zahmet. Belçika'dan sevgiler, saygılar.
14: Nasıl avanos? Tarlada çalışıyoruz.
10: Canım kardeşim, Kapadokya'ya selam olsun.
15: Marif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi?
10: Diyor ki, selam Marif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi diyor. Şimdi nereden geliyor? Antakya'mızdan geliyor. Fakat canım kardeşimin şu anda gösterdiği manzara herkesin geleceği yer dediği için mezarlık kurban olduğum yani. Bildiğim mezarlıkta böyle bir video çekmiş. Daha doğrusu mezarlığın yan tarafından arabayla geçerken. Eyvallah, kurban oldum.
16: Burası Mersin Silifke.
10: Mersin Silifke.
16: Konya Karayolu.
10: Konya Karayolu.
16: Tanışırken seni bilmiyorum.
10: Allah razı olsun canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim.
5: Arif Güven. Showtime.
17: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Kırbacımın da benden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulur.

0: Çelen tut olsun.
1: Arif Güven Show.
2: Sevgili dinleyenler, malumunuz benim en sevdiğim bölüme geldik. Öncelikle sosyal medya adreslerimizi hemen şöyle bir paylaşalım. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Bilmeyen arkadaşlar da isterlerse not alabilirler. Canım kardeşim. Bak şimdi sosyal medya adreslerimi veriyorum ya. Ne kadar efendi oldum fark ettiniz mi sevgili dinleyenler? Herkes beni takip etsin diye. Kurban olduklarım 0530-071-4355. Malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Hadi bir daha 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Aynı zamanda bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Programımızın adıyla bize ulaşabiliyorsunuz. Arif Güven Showtime yazdığınızda elbette çıkacaktır. Başka? Facebook yayını sayfamız tabii ki de mevcuttur. Arif Güven Showtime. Twitter, evet Arif Güven. Twitter Arif Güven. Şimdi dur bakalım memlekette ne oluyor diye bitiyor. Bu az önce bahsettiğimiz konuyla alakalı. Dedim ki sabah sabah hakikaten söylüyorum, bu sabah bu gerçekle karşılaşmak zorunda kaldım. Egzoz gazı emisyon ölçümüyle birlikte araç muayene ücreti. Yavrum herhangi bir parça takmıyorlar, herhangi bir tamir yapmıyorlar yani. Dedim bu ne ya? Aa bak. Geçen ay yaptırdım. İstasyonun başından girip sonundan çıkması 10 dakika sürmedi. Uzman maaşına da gerek yok. Ortalama standart bir insanın çok kolay kontrol ettiği şeyler için korkunç faiz fiyatlar. Üstelik de o kadar kalabalık gidiyor. Resmen para basıyorlar. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi sizden gelen mesajlara bakacağım da konu hazır buraya kadar gelmişken bu faiz fiyatı falan her şeyi geçiyorum abi. Her şeyi geçiyorum. Aracımın yönetmeliğe uygun ve sağlam olduğunu ispatlamak için ben niye para ödüyorum arkadaş? Yani evet abi, düşününce böyle bir tuhaf gelmiyor mu yani? Benim arabamın yönetmeliğe uygun ve sağlam olup olmadığını ispatlamak için ben niye para ödüyorum abi? Hem de zorunlu olarak, yani bunu ispatlamam isteniyor. Ve bunun için de ücret ödüyorum yani. Şaka değil mi ya? Ama gerçek. Dur oğlum, daraltma dünyamızı. Anlaştık. Var var, güzel haberler de var. Bakalım şu yoklamaya. Kurban olduğum. Abi ben de buradayım. Beni de yaz. Sağlıklı, mutlu, kahkaha dolu. Ey kurban olurum be. Enes'im, canım kardeşim benim. Hoş geldin. Enes'in mesajıyla başladık. Antalya'sı da merhabalar, merhabalar. Uşak'tan sevgiler patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah, kurban olduğum. Kapadokya'dan bir selamımız var. Hatta fotoğraflı bir selamımız var. Bakayım. Çok çok teşekkür ederim. Senin sesini duymak inşallah. Ay uğur getir. Hadi öyle olsun inşallah. Uğur getirsin. Bu ne? Dur bakayım. Senin ilk fotoğrafını buldum. Tövbe yarabbi, tövbe ya. Dinleyiciler, ben hakikaten söylüyorum. Ama annem dedi gitme dedi. Baksana sen de dinleyiciler dalga geçer dedi. Ben rahmetli zamanında dinlemedim. Dinleyiciler benimle dalga geçiyor. Bir fotoğraf yollamışlar da. Çocuk anne karnında. Malibunuz elinde şişe var. Senin küçüklüğünü buldum ya. Dediler bana. Zamanında dediler. Kurt koca ince dediler. Şaka bir yana. Düzce'den selamlar. Özleştik. 380. Nazırım, kurban olduğum. Çok çok teşekkürler. Mehmet Ali abimiz olmazsa olmazımız. O da bugün bizimle birlikte. Buyurun Balıkesir Bandırma'dan selamlar üstad. Eyvallah canım kardeşim benim. Selda yollamış. Balıkesir. Bu ne? Dur bakayım. Biga. Ah tamam. Bilecik'ten merhabalar. Bugün de iş yerinde seninle birlikteyiz. İyi yayınlar diliyoruz. Hiçbir şey yapamazsınız. Pardon ya. Dur dur dur. Yozgat'tan selamlar abi. Kurban olurum. Mardin'imiz bizimle birlikte. Ay kurban olurum ya. Canım Mardin'im. Çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Afyonkarahisar. Eyvallah kurban olduğum. Bir fotoğraf var. Nereden geliyor? Görebiliyor muyuz? Silifke. Eyvallah canım Silifke. Manisa'dan Salih. Bugün de seninle birlikteyiz. İyi yayınlar. Canım kardeşim teşekkürler. Kurban olduğum. Buyurunuz. Yine hoş geldin kulaklarımıza. Mutluluk dağıtıyorsun Arif Paşa'm. Londra'ya sevgiler saygılar. Kurban olduğum. Geldim geldim. Kral hoş geldin. Hayırlı yayınlar. Sevgi ve saygılarımla. 139 Nevzat kardeşim. Eyvallah. Almanya'dan Ömer'im canım kardeşim. Teşekkür ederim. Buyurunuz. Elbistan dinlemede. Ay kurban olurum. Elbistan. Buyurun. Konya'dan selamlar abi. Bizim için bir şarkı çalar mısın diye başlayan bir mesajla gereken cevabı veriyoruz zaten, biliyorsunuz. Adana burada. Eyvallah kurban olduğum. Ünye'den selamlar patron. Bu ne? Dur bakayım. 1, 2, 3, 4. 4 kişi şu anda arabada seyir halinde. Nereden geldiğini görebiliyor muyuz? Bakayım daha önceki yazışmalara. Yalova. Eyvallah kurban olduğum. Merhabalar. Çayırova'sından Sedat ben. Ben de buradayım abi. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Çok çok teşekkürler. Gençlik yine toparlanmışız. Vallahi söylüyorum. Teşekkürler. Tuzla Tolga. Hoş geldin. Bu ne? Gözlükler. Arif abi, programını tarif edecek güzel söz kalmamış. Kusura bakma, çok teşekkür ederim. İstediğin tüm güzellikler seni bulsun. Abi bize döner nasıl olsa. Ay kurban olurum ya. Muharrem Tokat'a selamlar, saygılar canım kardeşim. Var mı daha mesajlarımız? Var. Gençlik bir nevi yoklama yapıyoruz. Şu anda sesimi duyan arkadaşlarımızdan ricamız şudur. Baba buradayız, seni dinliyoruz şeklinde siz de böyle bir kısacık bir mesaj yollayabilirsiniz. 0530 071 4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir tık daha mesajlara bakacağız. Aynı zamanda birazdan haber başlıkları gelecek. Canım kardeşim, kurban olduğum, sen yeter ki hiçbir yere ayrılma.
0: Arif abi, Manavgat'tayım şu an. Her gün bu yolda seni dinliyorum. Ben Alanya'dan Volkan.
3: Selam Arif. Burası Lüleburgaz, Somurta Köyü. Doğadayız, baş başayız.
4: Arif, Adana'dan Didem ben. İş yerindeyiz, sizi dinliyoruz.
5: Arif, Şakran Çolakoğlu sitesinde seni dinliyoruz. Selam ve sevgilerimle.

98.9. İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı

0: Serüven Showtime.
1: Ben mi sen mi? Kurban oldum beraber bayanlar baylar.
2: Beyler baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Canım kardeşim, böyle bir videomuz var. Şu videoya bir bakabiliyor muyuz? Şu anda herhalde büyük bir ihtimalle ya kamyon ya tır kullanıyor.
3: Selam Arif.
1: Evet.
3: Sakarya'dan Emre ben.
1: Sakarya.
3: Şu an İstanbul'dan Ankara'ya doğru seyahat ediyorum.
1: Eyvallah.
3: Seni severek dinliyoruz. Gerçekten iyi ki varsın, iyi ki yayındasın, iyi ki yanımızdasın. Seni seviyoruz.
1: Canım kardeşim benim, sana da kazasız belasız yolculuklar olsun inşallah. Nereden? İstanbul'dan Ankara'ya doğru şu anda seyir halindeymiş. Buyurun bakayım, bu nedir?
4: Devam et.
1: Evet ya, bu sürekli devam et diyen hani, değil mi? Evet. Almanya'dan bir şan, çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum. Bakalım bakalım bakalım. Abi paralar, ben de burada.

0: Sen orada olduğun sürece çok çok teşekkür ederim. Eşinim Hollanda'ya selamlar olsun. Bakalım. Hakikaten söylüyorum ya, bir fotoğraf gelmiş şimdi. Diyor ki doğum günü hediyesi benzin aldım, kafalar pırıl pırıl abi. Hakikaten ya. Bir şişe benzin şu anda hediye edilmiş. 64 uşak, geldim buradayım. Canım kardeşim Ali'cim, hoş geldin. Bakalım. Bak TÜV konusunda diyor ki Almanya'da yaşıyormuş. Biz burada 108 euro ödüyoruz. İlginç, hakikaten söylüyorum. Ala'dan takipteyiz. İyi yayınlar. Kurban olduğum. Kazasız belasız. Tuzla'dan Nurgül burada. Teşekkürler. Çandarlı dinlemede diye böyle bir fotoğrafımız da var. Teşekkürler. Canım Çandarlı. Bir fotoğraf daha var. Dur bakalım. Kulaklıklar kaynaklanmış gibi oldu. Senin sayende patron Amsterdam Remzi. Ay kurban olurum. Çok çok teşekkürler. Bakalım. 28 İbrahim burada abi. Eyvallah canım kardeşim. Toparlandık. Vallahi söylüyorum. Baya bir buradayız yani. Akçay'dan selamlar. Nazilli olmazsa olmazımız, teşekkürler. Karaman'dan selamlar abi. Bugün de seninle birlikteyiz. Canım kardeşim, mesaj yollayan herkese çok çok teşekkürler. Merhabalar Arif abi. Antakya Diit Express'ten selam. Emin'cim teşekkürler. Bu ne ya? Hiç okumuyorsun abi bizi. Okuyorum canım kardeşim. Sadece Arif abi diye gelen bir mesaj var. Bu ne? Hatay Antakya'dan selamlar. Hasan, eyvallah kurban olduğum. Vallahi var. Nevşehir'den Gakkoş Biroğlu. Sevgiler saygılar abi. Adamın dibisin. Çok çok teşekkür ederim. Nevşehir'den Gakkoş Biroğlu. Bu nereden? Ceylan Pınar'dan selamlar. Sadece bu kadar gelmiş. Teşekkürler dostlar. Ara ara elbette mesajlara bakacağız. Şimdi memlekette ne oldu ne bitti ya? Haberler. Olmazsa olmazımız elbette. Var mı oğlum güzel haberler ya? Birazdan mı? Peki birazdan haber başlıklarına şöyle bir bakacağız. Var, kötü haberler de var, iyi haberler de var. Mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Canım kardeşim biliyorsun, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı diyoruz. Yıllardan beri ne yaptığımız konusunda hiçbir fikrimizin olmadığını da söylüyoruz. Tabii canım. Çiçeğim ben o yüzden bu radyo programını yapıyorum. Bak bilmiyorum çünkü. Bak biri çıksa desek ya birader sen ne yapıyorsun orada dese cevap veremeyeceğim. Diyeceğim ki hakikaten ya kendimi sorgulayacağım. Diyeceğim ne yapıyorum ben ya? Belki de ne bileyim şu alkışlarla iyice gaza geldim. Bu saçmalığa son vereceğim ama yani. Evet abi. Kimse bir şey demiyor. Dolayısıyla ben de radyo programı yapmaya devam ediyorum. Ayrılmayınız, minicik bir mola. Moladan sonra kurban olduklarım Arif Güven Showtime elbette hala radyonuzda.
1: Selam Arif abi, Erzincan'dan sevgiler, tarladayız.
2: Tekirdağ Malkara'dan selam Arif. Millet Antalya'da plajda, biz burada Arif yattayız baba ya.
0: Vallahi.
2: Kolay gelsin.
3: Merhaba Arif, iyi yayınlar. Mermerciler, Tuzla, İstanbul.
4: Çanakkale, Biga'dan Arif abi. Köylerde ekmek dağıtıyorum. Seni dinliyoruz yollarda.
5: Merhaba Arif abi, günaydın. Ben de buradayım, Çayırova'dan Sedat.

Güven Showtime. İşler sarpa sardığında malumunuz aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Bakayım. Ne oluyor ne bitiyor memlekette? Elbette üç kağıt haberlerimiz var. Dolandırıcılık haberlerimiz var. Bu arada bizlerle birlikte olan sesimizi duyan avukatlar özellikle sizler aman dikkat. Çünkü şu anda dolandırıcıların hedefi bir nevi sizmişsiniz gibi gözüküyor. Çok da basit bir sistem, açık ve net söyleyeyim bak şimdi. Ne oluyormuş biliyor musunuz avukatlara? Hedef olarak kendine avukatları seçti. Telefon hırsızının ilginç yöntemi. İstanbul'da son bir ay içerisinde polise başvuran 12 avukat telefonlarının bir dolandırıcı tarafından çalındığını söyleyerek şikayetçi olmuş. Ve tüm avukatların hikayeleri de birebir aynı. Nedir peki? Durum nedir? Durum şu. Kendisini şirket sahibi olarak tanıtan bir kişi tarafından telefonla avukatlar aranıyor. Diyor ki işte ben bilmem ne şirketinin sahibiyim. İş görüşmesi için de lüks bir restorana avukatı davet ediyorlarmış. Sözde şirket sahibi yemeğin ardından, bu arada yemek de yeniliyor. Yemeğin ardından telefonumun şarjı bitti. Şoförümü aramak için sizinkini kullanabilir miyim diyor ve telefonu alıp konuşur gibi yaparak kayıplara karışıyor. Sistem bu kadar basit. Hem senin telefonunu alıyor hem de hesabı sana kilitliyor gidiyor. Kendisini şirket sahibi olarak tanıtan bir kişi telefonla avukatları arıyor. İş görüşmesi için lüks bir restorana davet ediyor. Sözde şirket sahibi yemeğin ardından telefonumun şarjı bitti. Şoförümü aramak için sizinkini kullanabilir miyim diyor. Telefonu alıp konuşur gibi yaparak kayıplara karışıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği kamera görüntülerini incelemiş. Görüntülerdeki kişi daha önce dolandırıcılık, gasp ve uyuşturucu madde kullanmaktan poliste bu arkadaşın aynı zamanda 10 tane de kaydı varmış. Sinan G olduğu ortaya çıkmış. Polisler Sinan G'yi gözaltına aldığı avukatlar tarafından teşhis edilen Sinan G sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abi oturmuş bunu düşünmüş. Demiş ki ya ben bu hani şimdi telefon araklamam lazım. Nasıl araklayayım? Demiş ya o avukatları arayayım. Bir de böyle bir şık giyineyim. Güzel bir restorana bunları davet edeyim. İş görüşmesi. Adam bunu düşünmüş ya. Nasıl? Vallahi adam bunu düşünmüş. Ve böyle avukatları dolandırıyormuş. 12 tane avukatın telefonlarının bir dolandırıcı tarafından çalındığı ortaya çıkıyor ve bütün avukatların hikayeleri de birebir aynı. Vallahi temiz iş. Mis gibi yemeğini ye. Hem hesabı kitle hem telefonuna el koy. İşte bunlar havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Canım kardeşim. Şimdi günün konusunu bugün erken vereceğim. Çünkü sağ olsun var olsun dinleyenlerimizden birisi. Twitter'daki benim bu paylaştığım yazıyı, daha doğrusu hani ne denir buna çiçeğim? Bunun bir adı var ya, yani durum paylaşım mı? Hani sürekli yıllardan beri yazdık öyle duruyor. Çünkü bu eskiyi böyle bilenler bilir. Bir Zeki Müren şarkısıdır. İşte benim Zeki Müren diye bir şarkı vardır. Bir nevi orada böyle söylemiş olduğu bir söz vardı. Ona benzetiyorum kendimi. O yüzden Twitter'a böyle bir şey yazdım. İsmim Mesut. Göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz. Bunu yazmışım abi zamanında. Öyle kalmış. Abi bu ne demek diyor. Bu eski Zeki Müren şarkısıdır canım kardeşim. Şimdi buradan yola çıkarak da günün konusunu vereceğim. Şimdi elbette burada WhatsApp'tan gelen mesajlarınıza bakıyorum ama tek tek sizin WhatsApp durumunuzda ne yazdığını bilmiyorum. Şimdi soralım bakalım arkadaşlarımıza. Vallahi günün konusu bu olsun. Ya Twitter'da o sabitlediğiniz ya da WhatsApp'ta yazdığınız böyle hani durumunuz var ya, durumunuzun abi hani orada ne yazıyor? Bunu soralım.

0: oradaki durumunuzda ne yazıyor? 0530-071-4355 biliyorsunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim, kurban olduklarım, yazınız, yollayınız.
1: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
2: Aha parım aparım gökten yıldız kaparım. Gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım. Baş tacı yaparım. Arif Güven.
3: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
4: Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı. Programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirim

0: İletişim hizmeti Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartakü ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi gün otolastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence malumunuz Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Memlekette ne oluyor diye bitiyor. Dur bakayım. Mesajlar. Gençlik bu ne? Kurban oldum. Yok be böyle bir durum. Hep böyle mutluluşun diye gelen bir mesaj vardı. Yavrum şöyle söyleyeyim. Mutluluğu çorba yapmışlar. Benim elime çatalı vermişler. Yani dedim. Bu beni anlatan söz abi. Valla mutluluğu çorba yapmışlar. Elime de çatal vermişler. Ben de çabalıyorum işte. Mutlu olmak için anlatabiliyor muyum? Biz şimdi haberlere bakalım. Memlekette ne oluyor diye bitiyor. Şöyle bir haber. Şuna bir bakalım çiçeğim. Üzerinde geçersizdir yazan 80 bin dolarla 20 ton mal aldı diye böyle bir haber var. İstanbul'da Nijerya uyruklu bir kişi üzerinde geçersizdir yazan 80 bin dolarlık sahte banknot verdiği Türk iş adamından 20 ton ekmek mayası satın aldı. Dolandırıldığını son anda fark eden iş adamı polise giderek şikayetçi oldu. Elin Nijeryalısı gelip bizim memlekette bizi mi dolandırıyor? Ha vallahi mi? Bakırköy'de iddiaya göre A.D isimli bir iş insanı 13 Eylül pazartesi günü 3 yıldır ticaret yaptığı Nijerya uyruklu A.A.I.A. isimli... Bayağı Nijeryalı arkadaşın isim de kol kadarmış yemin ediyorum. Yani A.A.I.A. isimli kişiyle ekmek yapımında kullanılan 20 ton ekmek mayası alımında anlaştı. Daha önce de A.A.I.A. Ya bu çok komik olmuyor mu ya? A.A.I.A. Ha? Hasan Can gibi oldu. Velhasıl daha önce de bu arkadaşla iş yapmışlar. Gıda maddesi satın almış bu bizim iş adamı. 20 ton ekmek mayasının ilk ödemesine karşılık 20 bin. İkinci ödemesinde 80 bin. Toplamda 100 bin dolar ödeme aldı. A.D bir süre sonra 100 bin dolardan 80 bin doların sahte olduğunu anladı. Dolandırıldığını anlayan yavrum sahte olduğunu nasıl anlamasın? Üstünde gerçekten de söylüyorum. Burada fotoğraf da var. Geçersizdir yazıyor yani. Dolandırıldığını anlayan A.D polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Nijerya uyruklu A.A.I. Ben bu arkadaşın ismini söylerken hakikaten şey diyorum. Eşek gibi andırıyormuş gibi çıkıyor değil mi? A.A.I.A. Gözaltına aldığı zanlının üzerinde yakalandığı sırada 802 adet daha sahte dolar ele geçirildi. Önceki gün adliyeye sevk edilen şüpheli haydi bir daha A.A.I.A. Kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış. Vay be. Vay git. Adam geçersizdir yazan sahte 80 bin dolarla 20 ton mal almış. Ya da almaya çalışmış artık neyse. Uy uş. Ne diyeyim. Babacım bu nedir ya? Selamlar Londra'dan. Koncacığım hoş geldin. Anne ve babasını arıyordu. 19 kardeş olduğunu daha öğrendi. Durduk yere başını belaya sokmuş ya. Bu nedir bakalım mı? Şimdi mi? Birazdan mı? Bakalım ya dur. Kendisinden 2 yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs 1988'de İzmir Karşıyaka'da cami önüne bırakıldıklarını belirten Vedat Alexander isimli bu arkadaşımız anne ve babasını bulmak için Müge Anlı'ya çıkıyor. Haber Global'ın aktardığı duruma göre ekonomik sıkıntılarından dolayı terk ettiklerini belirtilen bir de not bulmuşlar bu iki kardeşin yanında. Karşıyaka yetimhanesine bırakılmış 14 Mayıs 1988'de Alman bir çift tarafından bu arkadaş evlat edilmiş. 2 yıl önce evlatlık olarak büyüdüğü bu kentte mesela işte eşi ve çocuklarıyla birlikte orayı da terk ederek başka bir yere yerleşen Vedat kardeşimiz kimseyi suçlamak istemiyorum. Gerçek kimliğimin peşindeyim. Yıllar geçse de annemin beni camiye bırakırken diyor kucağına sana ihtiyacım var. Sadece sen beni kurtarabilirsin oğlum diye beni öptüğü an aklımdan çıkmıyor diyor. Ne olursa olsun ailemi bulmak istiyorum diye konuşmuş ve soluğu Müge Anlı'da almış. 33 yıldır görmediği anne ve babası ne kadar güzel ki bulunmuş. Canlı yayına bağlanan baba bu Vedat kardeşe ablasını kendisinin cami avlusuna bıraktığını, yanlarında bulunan notu da kendisinin yazdığını söylemiş. Şu anda 11 çocuğu olduğunu söyleyen baba. Yavrum 11 çocuk nedir ya, Allah sabır versin. Anneleriyle ayrı olduklarını söylemiş. Genç adamın annesine de dakikalar içerisinde ulaşılmış. Yayına telefonla bağlanan anne fotoğraftaki çocukların kendi çocuğu olduğunu söylemiş. Anne 8 çocuğunun daha da olduğunu söylemiş. 11 babada var, 8 de annede var. Oldu sana 19 ekstradan kardeş. Bir ablası olan Vedat toplamda 19 kardeşi olduğunu daha öğrendi. Oğlum sen yandın lan, hakikaten söylüyorum yandın. Bak şimdi 19 kardeş var. Muhtemelen bütün sülale Almanya'ya gitmek için bu çocuğun tepesine binecek abi. Sen mis gibi yaşamışsın, 35 yaşına gelmişsin. Ondan sonra ne zorun var abi? Devam et hayatına ya. Zaten düzgün olsalardı babacığım bırakırlar mıydı? Bırakmazlardı. Ne diyeyim ya? Bir an düşündüm de kendimi empati yapıyorum ben böyle haberler karşısında. Abi düşün yani. Babamı buluyorum, 11 çocuğu daha var. Annemi buluyorum, 8 çocuğu daha var. Bir anda 19 kardeş oluyorum. Vallahi ilginç. İşte bunlar hayatın gerçekleri, gençlik. Deriz ki sakın bir yere ayrılmayın.
1: Arif Güven Showtime.
2: Erzincan'dan Murat ben. Vallahi pazartesi günleri sen olmasan bu pazartesi sendromunu biz atlatamayız abim be. Teşekkürler abi.
3: Abi sen de bizim gibi 8-5.30 çalış. Yoksa 3 saat bize yetmiyor abi ya. Sensiz akşam olmuyor abi.
4: İki ileri bir geri bitmez bu Arif Güven serüveni. Ben Yalvaran Yavuz abi dinlemeye devam.
1: Arif Güven Showtime.

0: daha yükseltin. Arif Güven yayında. Yayında.
1: Arif Güven Showtime.
2: Buradayız. Yettik gari sevgili dinleyenler. Haberler. Bu arada mesajlar geliyor. Çok çok teşekkür ederim. Gençlik valla. Oy maşallah. Dur bakayım. Evet, yayın dışında okur musun? Nurgül Küçük. Okudum. Birazdan geri dönüş yapacağım bu konuyla ilgili, bilginiz olsun. Şimdi günün konusunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Dostlarımıza sorduk. Dedik ki, çiçeğim sizin WhatsApp'ınızda, sizin Twitter'ınızda durumunuzda ne yazıyor? Bazen çok enteresan şeyler yazabiliyor ki arkadaşımızın 10 numara 5 yıldız tespisi vardı. Dedi ki abi sevgilin varsa ya da yeni evlenmişsen işte o durum iletişine tarihten başka bir şey yazmak yürek ister dedi yani. Cesaret ister dedi. Evet ama enteresan olanlar da var. Baya bir mesaj toparlanıyor. Şimdi haberler. Ha şuna bir bakalım ya. Sevgili dinleyenler, şimdi ara ara böyle haberleri okuyorduk biliyorsunuz değil mi, işte hani araç alıyor, arabanın işte ön tarafı bilmem kaç model çıkıyor, arka tarafı bilmem kaç model çıkıyor. Bunu çok sonradan fark ediyor. Buna benzer bir dünya böyle bir haber okumuştuk. Sağlıyor bu arabanın ön tarafı 2010, arka tarafı 2011 gibi. Tabii canım, iki arabayı ortadan kesip birleştirmişler. Velhasıl bunları görmüştük. Bu şimdi bir tık daha değişik. Çünküsü pes artık diye böyle bir haber var. Aldığı aracın arkası dizel, önü benzinli çıktı. Yavrum nasıl oluyor bu iş ya? Bakalım habere. Üsküdar'da ikinci el araç satın alan bir vatandaş aylar sonra yaptırdığı ekspertiz sonrasında 150 bin liraya satın aldığı otomobilin iki farklı aracın birleşiminden oluştuğunu öğrenince şok oldu. Aracın ön kısmının benzinli, arka kısmının ise dizel olan bir araca ait olduğu ortaya çıktı. İstanbul Üsküdar'da internet üzerinden gördüğü ikinci el otomobil ilanı için ilan sahibiyle görüşen İsa Kaya, aracı satın alarak eve dönüş yaptığı esnada aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracı tamirhaneye götüren Kaya, yaklaşık 6 ay boyunca satın aldığı otomobilin çıkarttığı farklı arızalar nedeniyle defalarca tamirhanenin yolunu tuttu. Buyur. 6 ay boyunca abi uğraşmış sürekli. Kaya son gittiği ustanın söylediği sözler sonrası ise hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre İsmail Kaya'nın 150 bin lira vererek aldığı, neymiş arabanın markası? Volvo. Volvo marka otomobil iki farklı aracın birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Kaya'nın aldığı otomobilin ön kısmı 2013 benzinli bir araca ait iken... arka kısmı 2014 dizel araca ait olduğu ortaya çıktı. Yaşanan olay sonrası satıcıyla iletişime geçmeye çalışan mağdur İsa Kaya herhangi bir sonuç alamadı. Arabanın ön tarafı benzinli 2013, arka tarafı dizel 2014. Arabanın arkası daha yeniymiş birader ya. Tabii canım, biri 7 biri 8 yaşında. Tabii canım. Yaşadığı olay sonrası hayatının şokunu yaşadığını belirten İsa Kaya, internet üzerinden gördüğüm ilan sonrası araç sahibiyle görüşerek aracı satın aldım. Arabayı satın alan kişi beni ekspertize götürdü. Orada araçta herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Kaya, sanırım anlaşmalıymışlar. Arabayı aldıktan sonra eve dönerken daha ilk gün arabanın motoru yanmaya başladı. Yazık, günah, yemin ediyorum ya. Tamir ettirdik. Sonrasında sürekli olarak arıza vermeye başladı. Son gittiğim araba tamircisi ise durumu fark edince her şey ortaya çıktı. Meğerse iki farklı aracı birbirine yerleştirip tek mu araba yapmışlar? Aracın önü benzinli, arkası diyor dizel. Aracı bana satan kişiyle iletişime geçmeye çalıştım fakat kendisi de bu durumu kabul etmedi. Olayı bilmediğim için diyor, aracı arızalarından dolayı milyarlarca lira da masraf yaptım. Son olarak aracı ekspertize götürdüm. Raporumu alarak avukat tuttum. Mahkeme yoluna gideceğim. Vallahi şaka gibi, hakikaten söylüyorum yani. Ha? Ne güzel değil mi? İki farklı araba. Arabanın ön kısmının 2013 benzinli, arabanın arka kısmının 2014 model ve dizel olduğunu öğreniyorsun. Şimdi bu araba benzinli mi? Dizel mi? Benim kafa karıştı abi. Bu araba neyli gençlik? Ha? Bu araba neyli olmuş oluyor şu anda? Ön kısım motor orada. 2013 benzinli, arka kısım 2014 benzinli abi. Dizel. Ya gençlik. Arabada 3 kağıt. Aa bak. Sahte avukat diye bir şey olur mu ya? Sahte avukat. Var, bir dünya haberimiz var. Şimdi verilmesi gereken elbette bir molamız var. Canım kardeşim, kurban olduklarım, günün konusuyla ilgili zaten hani paylaşımı yapmıştık. Bir daha söyleyelim. WhatsApp'ınızda ya da WhatsApp ben kullanmıyorum diyorsanız Twitter'ınızda, hadi onu da kullanmıyorsanız Facebook'unuzda biliyorsunuz durumunda böyle bir şeyler yazıyor. Sizin durumunuzda ne yazıyor? Bunu sorduk. 0530 071 4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Abi benim durumumda şu yazıyor deyip hani ben tek tek şimdi aramayın buradan, siz yazın yollayın.
3: Merhaba Arif. İyi yayınlar. Çandarlı'dan dinliyorum.
4: Selam Arif. Almanya A1 otobanından sevgiler.
5: Selam Arif abi. Amsterdam burası abi.
6: Selam Arif. Merhaba. Ben Hollanda'dan Esin. Seni dinle.

0: Doğan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Süper keyifli fotoğraflar gelmiş ya. Çok çok teşekkür ederim. Kurban oldum. Erol'um. Günün konusu malumunuz, dostlarımıza verdik, dedik ki Facebook'unuzda, Twitter'da ya da ne bileyim abi WhatsApp'ınızda durumunuzda ne yazıyor? Bunu sorduk arkadaşlarımıza. Bakalım ne yazıyormuş. Benim WhatsApp'ta bilmediği için değil, bazen çok bildiği için susar insan yazıyor. Aklı kısa olan kişiye uzun cevap veremeyiz yazıyor bende. Ne direkt atar. Buyur, bunu görmüştüm ben ya. Hayat kısa, kuşlar uçuyor yazıyor abi. Evet ya, enteresan şeyler yazıyor. Mardin yazıyor abi. Ay kurban olurum ya. Canım kardeşim benim. Bakalım. Twitter'da bir şey... Ne? Twitter'da şey yazıyor abi. Biz kötü alışkanlıkları olan iyi kalpli adamlarız yazıyor. Vay, güzelmiş ama ha. Hakikaten şey diyorum. Bu da benim Arif kardeşim. Ağaçlar ayakta ölür yazıyormuş. Mehmet abim, kurban olduğum, çok teşekkür ederim. Bakalım. Abi Twitter'a sabitlediğin yazı değişmediğini biliyorum ama aynı değilim. Değişmediğini biliyorum ama aynı değilim. Saygılar. Eyvallah, kurban olduğum. Bu ne? Dur bakayım. Vay be, helal olsun. Mustafa Kemal Atatürk yazıyor abi. Güzel. Bakalım arkadaşlarımız neler yazmışlar. Bakayım. Yeryüzü aşkın yüzü olunca evet yazıyor. Sevda aynen böyle yollamış. Çok orijinal bir şey yazıyor. Kimse çalmasın diye sana yazmıyorum Arif Güven. Ne yazıyor ya? Ben bulurum şimdi. Allah Allah. Tıkla bakayım abicim. Ne yazıyormuş? Çok orijinal. Vallahi orijinalmiş. Çünkü şu İngilizce okuyamıyorum yani. Sen de Brutus, öyleyse yıkıl Sezar yazıyor. O ne demekmiş ya? Vay kurban olurum. Önderim valla çok güzelmiş. Diyor ki bak, Atatürk'ü sevmeyen birisiyle muhatap olmayın. Atatürk'ü sevmeyen sizi hiç sevmez yazıyor abi. Eyvallah. Ya bu İngilizce yazan arkadaşlar yollamayınız. Bu nedir? Bunu anlamadım da hakikaten söylüyorum bak. Diyor ki annemi çok üzdüler ama sabah kalkıp kahvaltı hazırladı. Bu sözün ağırlığını anlatamam abi. Benim aynen böyle yaşıyor. Allah Allah, var demek ki sende bir hikayesi. Egon'u Lego yaparım. Oturur oynarsın yazıyor abi. Evet ya, böyle atarlı yazanlar da var. Bak yazmış işte. Müge yollamış. Egon'u Lego yaparım, oturur oynarsın. Deniz yollamış. Benim WhatsApp'ımda baktım, doğruymuş yazıyor abi. Sadece bu kadar diyor. Allah Allah, niye istinaden? Buyur. Pelin yollamış ama nasıl becerdiyseniz bunu. Tersten yazıyor ya. Sıkıntı yok. Her şey yolunda yazıyor ama tersten yazıyor. Yani valla. Pınar yollamış. Benim WhatsApp'ımda bir insana yapılacak en büyük kötülük onu bir umudun içine hapsetmektir yazıyor abi. Eyvallah, birilerine bir atar var anladığım kadarıyla. Değiştirme vakti gelmiş olabilir yazıyor. Toprağın altında düz yatmak için toprağın üstünde dik durmak yazıyor. Dik durmak lazım yazıyor. Vay güzel. Adanalı, kurban oldum. Ne güzelmiş ya. WhatsApp'ında o yazıyormuş. Toprağın altında düz yatmak için toprağın üstünde dik durmak lazım. Güzel. Ne yapalım yazıyor sadece abi. Bu kadar yazmış. Yaşamak gecenin tüm karanlığına rağmen buğulu bir cama güneş çizebilmektir yazıyor. Melike, güzel, umuda dair. Umut ek, beklentin olmasın, o zaman belki hayal kırıklığı yerine bir mucize yaşarsın yazıyor. Ayşe yollamış. Yaşarken anlaşılmaya mecburum yazıyor abi. Evet gördüm. Buyur. Tuna yollamış, güzelmiş abi. WhatsApp'ımda yazıyor abi. Zamanla akıllanıyor muyduk, yaşlanıyor muyduk? Vay be. Evet bu güzelmiş ya. Zamanla akıllanıyor muyduk, yaşlanıyor muyduk? Vay be. Bu da güzel. İbrahim yollamış. Benim WhatsApp'ımda cennet ümidi içinde cehennem hazırlıkları yapıyoruz yazıyor abi. Cennet ümidi içinde cehennem hazırlıkları yapıyoruz. Güzel. Özgürlüğümün geldiği gün, o gün ölmek yasak yazıyor. 5 yıldır aynı doğum günümde bunu paylaşıyorum abi. Eyvallah, kurban oluyorum. Çok alakasız şeyler de yazıyor anladığım kadarıyla. Mehmet'im bunu anlamadım, teşekkür ederim.
Evet kurban olduklarım, WhatsApp'ınızda, Twitter'ınızda ya da Facebook'ta bilemem artık hangisini kullanıyorsanız durumunuzda ne yazıyor? Bunu sorduk arkadaşlarımıza. 0530 071 4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. İngilizce ya da başka bir dilde yazanlar yollamasınlar.

0: Güven Show'da.
1: Buradayız. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Bu nedir? Sen sorana kadar ben yazmışım Twitter'a diye baktım. Mutluluk zamanı yazıyor. Şu zamandaki duygularımda ne kadar tezat demiş. Değişim şart. Fırtınalar devirmedikçe ağaçlar ayakta ölür yazıyor. Güzel. Bu ne bakalım? Paşam, ilginç olanları story'de paylaşır mısın? Mümkün olduğu kadar, hani bugün biraz zor ama elbette ilk fırsatta tabii ki de. Niye olmasın? Mutlu ol deme. Ben doğuştan mutluyum. Hakikaten Mersin, mutlu musun canım kardeşim? Güzelmiş abi. Tövbe yarabbim ya. Abi senin WhatsApp'ında şu yazıyor olabilir. Senin sesin güzeldir. Bir 70'lik söylesene. Abi benim WhatsApp'ımda müsait yazıyor. Evet, bazılarında sadece müsait yazıyor. Gerekmedikçe rahatsız etme, yazma gibi şeyler de yazanlar var. Tövbe yarabbim ya. Bak Face'de bu yazıyormuş. Aşkından oldum nezle. Nezlemi sildim 32 metre bezle yazıyor abi. Instagram'da babamın annemi öptüğü dünyada sen neyin tribindesin, ha anladım. Evet evet. Babamın annemi öptüğü dünyada sen neyin tribindesin yazıyor. Güzel. İstediğini oku abi. Evet, bu gelmişti zaten. 3 gram aklınız var, o da nakil. Güzel. Kalbin temizse hikaye mutlu biter. Herkes ölecek yaştadır. Güzel. Sana senden başka yardım edecek yokmuş gibi yaşa. I love you. Bakalım arkadaşlarımızın WhatsApp'ında, Twitter'ında durum iletişiminde ne yazıyor? Kalbim hala yaralı bu konuda abi. Görünce üzüleniyorum. Eyvallah canım kardeşim. Buyurun, Pınar yollamış. Yaratılışları razı etmek için yaratılmadık. Güzel, olabilir. Sen aşıksın arkadaş yazıyor. Vallahi mı diyorsun ya? Aşıksın. Aşıksın. Filmler sadece stüdyolarda çekilmez yazıyor. Vay güzelmiş ya. Filmler sadece stüdyolarda çekilmez. Ya. Sevgi iyilikti yazıyor. Ne kadar ekmek o kadar köfte yazıyor. Babacım ya. Barış yollamış. Aa güzelmiş bak. Burhan yollamış. Benim WhatsApp'ımda bu yazıyor abi. Kuş ölür, sen uçuşunu hatırla. Aa güzel, vallahi güzel. Eğilsen bile devrilmem yazıyor abi. Simge'nin yankı şarkısının sözleri yazıyor. Serpil ne demekse bu? Akın var

İlk önce kendini ayıp etmeyeceksin. Sonra mı? Sonra sıra başkasına gelecek yazıyor. Mükemmel bir tanrımız var yazıyor. 4 yıl olmuş abi yazalı demiş. Eyvallah canım kardeşim benim. Göğsümden içeriye yokluğun sızıyor yazıyor. Abi direkt kapak bu ya. Vay güzel, bu şarkı sözü değil miydi ya? Bütün insanlar suçlu değildir ama bütün hayvanlar masumdur yazıyor. Eyvallah be kurban olduğum. Nazırım çok güzelmiş vallahi. Dediğimiz gibi Twitter'ınızda, WhatsApp'ınızda artık ne kullanıyorsanız Facebook'killerde durum yazınızda ne yazıyor? My life, my rulers. Benim hayatım, benim kurallarım demek değil mi bu? Evet abi. Benim çünkü soy ismi Kural olan bir arkadaşım var. Malibunuz o koluna bunu yazdırmıştı abi. My life, my rulers. Son parti mi birazdan? Ha? Birazdan peki. Son parti birazdan bir daha bakacağız. Dediğimiz gibi Facebook'ta, Twitter'da, WhatsApp'ta artık bilmiyorum ne kullanıyorsanız durum iletisinde ne yazıyor bunu soruyoruz.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçerli

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Son parti bakıyoruz. Dediğimiz gibi Twitter'ınızda, WhatsApp'ınızda ya da işte Facebook'unuzda durumunuzda ne yazıyor? Yaprak Döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe yazıyor abi. Aslan yollamış. Çok çok teşekkürler. Bakayım. Hayat kısa ve kuşlar sizi hiç umursamıyor. Kendinize gelin yazıyor abi. Eyvallah. İçimiz bir dolap değil ki. Açıp kapatalım yazıyor. Eyvallah. Bakayım. Yavrum Çince bir yazı yollamışlar ya. Daha İngilizceyi çeviremedik oğlum. Çince'yi nasıl çevirelim ya? Ne yazıyor burada Çince? Mataramasuko mu yazıyor? Ne yazıyor abi? Bilmiyorum ki. Bir lokma ekmeğim var. Bir gram aklım, iğne ucu kadar zevkim. Annem var. Ağaç yapraklarında daha güzel ve Allah burada yakındadır. Bu mu yazıyor ya? Harika yazıyor bende. Sadece harika demiş. Adım da harika abi çünkü. Eyvallah canım kardeşim. Mesele ölmek değil. Ölmeden iddiamızı yaratmak yazıyor. Bu ne, dur bakayım. Bir sabah gelecek kardan ayrılık yazıyor. Her gün güneş doğar. Yeter ki açık olsun perdeler yazıyor. Güzel. Umuda dair şeyler de var. Hayatta en önemli olan hala yaşıyorken asla geç olmadığına inanmaktır yazıyor. Sabret, şükret, seyret yazıyor. Güzel. İngilizce yollayanlar var. Çiçeğim, yollamayınız. Bu nedir, dur bakayım. Derya yollamış. Kenetlenmişsin kalbime ilmik imlik. İşlenmiş gibisin hasretinle yüreğime. Nereye böyle? Bileyim söyle. Şarkı sözüm bu ne, anlamadım ki. Güzel günlerde bizi görecek yazıyor abi. Eyvallah kardeşim. Vay, evet, ben bu sözü biliyorum ya. Bu söz hakikaten güzel bir sözdür. Karga ile kelebeğin aşkı bir olur mu? Kargaya 150 yıl hüzün bu diyor. Evet abi, güzel sözdür bu. Bir çiçek tarlasına dönüştürebilir miyim? Aylardır önünde durduğum bu ip dipsiz uçurumu yazıyor. Karamsarmış. İçindeki çocuğa sarıl, sana insan anlatır şarkı sözü. O yazıyormuş. Ahmet yollamış. Benimkinde sadece yardırıyor yazıyor abi. Yardırıyor ne ya? Düşen yaprakları değil, açan çiçekleri konuşalım. Aa, hakikaten güzelmiş ya. Yemin ediyorum güzelmiş. Düşen yaprakları değil, açan çiçekleri konuşalım. Hoşuma gitti. Yavrum, bakıyorum şimdi, tövbe yarabbim. Yani eyvallah, bir şey demiyorum da yani... İsim Tuncay İngilizce yazıyor. İsim Bilal İngilizce yazıyor. Yavrum yani niye Türkçe değil bunlar ya? Buyur. Havva yollamış. Çok kötü şeylerin çok kötü zamana denk gelmesi çok kötü oldu. Güzelmiş abi ya. Çok kötü şeylerin çok kötü zamana gelmesi çok kötü oldu. Nefes alıyorsak umut vardır abi yazıyor. Eyvallah canım kardeşim. Olduğum şeyle olmadığın şey arasında, hayal ettiğim şeyle hayatın beni yaptığı şey arasında bir boşluğum. Bu da çok kafa karıştırıcı olmuş. Bu hakikaten neymiş ya? Olduğum şeyle olmadığım şey arasında, hayal ettiğim şeyle hayatın beni yaptığı şey arasında bir boşluğum. Oğlum kamyoncu musun, nesin ya? Kusurlar güzelliktir. Delilikse zekidir. Ve tamamen saçma biri olmak tamamen sıkıcı biri olmaktan iyidir yazıyor. Güzel. Murat, bu klişedir biliyorum. Dünyanın en pahalı şeyi güvendir. Ucuz insanlar bunu karşılayamaz. Evet, bunu biliyorduk. İçimde kaynayan bir mahşer var yazıyor abi. Bize kalmayacak dünya için çok yorulduk yazıyor. Güzel, mantıklı. Bak WhatsApp'ında şey yazıyormuş ya. Merhaba, ben WhatsApp kullanmıyorum yazıyor. Ama bunu WhatsApp'ta yazıyor yani. Buyur, Adem yollamış. Benim WhatsApp'ımda bu yazıyor abi. Titanic batarken keman çalmayı öğrendim yazıyor. Yavrum toparlayalım artık, yavaş yavaş toparlanma hazırlıkları. Dur bakayım. Ben Turgay. Kimseyi özleyecek kadar çok sevmiyorum. Sevmiyorum kendimi yazıyor. Güzel. Thank you. Bu da güzelmiş. Facebook'umda yazıyor abi. Sahte okey gibisin. İşe yararsa ıstakamdasın. Instagram'ımda Nevzat arkeolojik hizmeti özgürlüğü sever yazıyor. Güzel. Hayatın içinde her şey varsa içimde sen varsın yazıyor. Vay. Evet, bir fotoğraf var. Malumunuz İzmir rakımla ilgili. Hani yükseklikten bahsediyoruz da buzlu olsun yazıyor. Bak, güzel bir tespit, diyor ki abi Facebook ne düşünüyorsun diyor. WhatsApp durumun ne diyor. Malum biliyorsunuz. Sevgili olsa bu kadar ince olmazdı. Güzel. Eşimin WhatsApp'ında evli mutlu çocuklu yazıyor. Evet ya. Son parti dedik, artık toparlanalım. Gençlik hakikaten söylüyorum. Bu kadar yeterli olmuş olsun. Bakayım bakayım bakayım. Bal bal bal. Öğretmenimizmiş muhtemelen. Demiş ki sevgili öğrencilerim, saat 20'den sonra mesaj atıp aramak için çok geç bir saat. İyi günler dilerim. Benim de bu yazıyor diyor. Hocam selam olsun. Önce dost kazanın, para kolay yazıyor. Bir gün bana aşık olman dileğiyle yazıyor. Bir gün bana aşık olman dileğiyle. Siz nasıl rol yaparsanız ben de öyle senaryo yazarım. Sıkıntı yok yazıyor. Hep kapaklar abi, hep kapak. Sevmek çay gibidir, sevilmek şeker gibi. Bizim gibi. Eyvallah, kurban oldum, teşekkürler. Evet artık bu kadar yeterli. Şimdi minicik bir mola vereceğim. Moladan sonra Malibunuz memlekette olup bitenlerle ilgili yine haberler haberler haberler. Burada olacağız. Gençlik, kurban olduklarım, sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Manavgat Side'den Hayrullah ben. Bir gün zengin olursam endeki radyoyu satın alacağım, sana 7/24 yayın yaptıracağım, haberin olsun.
2: Arif abi ben Yalova'dan Tayfun, hakikaten moral kaynağısın.
3: Arif abi ben Düzce'den Murat, karayollarında sürekli seni dinliyoruz abi, saygılar sevgiler.
4: Seni dinlediğim her gün güzel geçiyor, emeğine sağlık, ağzına sağlık.
5: Arif abi biz hapşıralım, sen çok yaşa be abi.
6: Arif Güven, Showtime.

0: Güven Showtime.
1: Bir alkışlayalım birbirimiz grubun olduklarını. Dostlar, yollamış olduğunuz bütün mesajlar için gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Bu kadar yeterli olmuş olsun. Malumunuz memlekette ne oluyor diye bitiyor haberler haberler haberler. Nerede kaldık kurban olduğum, dur bakayım. Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın duruşmasına katılan sahte avukatın ifadesi şok etti. Sahte avukat diye bir şey var ya. Hadi bakalım. Malumunuz Batman'ımızın Beşir ilçesinde intihar eden İpek Er 18 yaşında cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan polisin dikkati sonucu yakalanarak gözaltına alınan sahte avukat. Kurban olduğum Abdurrahman Buğday 42 yaşında tutuklandı. Nasıl cesarettir bu ya? Cübbeyi giyiyorsun, sahte aklı. Peki

iş yapıyormuş bu arkadaş? İnşaat işçisi olduğu belirtti. Ne cesaret abi ya. İnşaat işçisi olduğunu belirttiği savcılık ifadesinde cesaret.

0: hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılandığı duruşmada salonuna avukat cübbesiyle girerken polisin dikkati sayesinde yakalanan ve dolandırıcılık suçundan tutuklanan Abdülrahman Buğday'ın başlatılan soruşmada ifadesi ortaya çıkmış. Demiş ki, kamu görevini usulsüz olarak üstlenme, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık gibi farklı suçlardan 16 kaydı varmış bu arkadaşın. Ama adliyede avukat gibi geziyor. Şüphelinin adliyede işlem yaptığı belgeleri incelemeye alan polis, Abdülrahman Buğday'ın irtibatlı olduğu kişileri de tespit etmeye çalışmış. Tutuklanan Abdülrahman, inşaat işçisi olduğunu belirttiği savcılık ifadesinde, aslında hukuk bitirmedim, avukat değilim, ancak küçüklüğümden beri avukat olmak istediğimden uzun zamandır avukat cübbesiyle farklı adliyelerde dolaşmaktayım demiş. Buğday Siirt Adliyesi'ne geldiğinde Musa Orhan'ın yargılandığı duruşmadan bilgisinin olmadığını, bu duruşmaya girme kastıyla adliyeye gelmediğinde ileriye sürmüş. Demiş ki ona denk geldim ya, ben geziyorum zaten yani. Abdülrahman Buğday ifadesinde Siirt Adliyesi'ndeki duruşma sırasında boşanma protokolünü avukat olarak ibraz ettiğini, zaptı da imza attığını ifadesinde dile getirmiş. Demiş ki, aile mahkemesi önünde FB isimli bir kadınla karşılaştım. Kendisine sosyal hizmetlerin avukatı olduğumu söyledim. Bu sırada üzerinde cübbe de vardı. Ben herhangi bir şekilde kendisinden para istemedim. Anlaşmalı boşanma için yardımcı olabileceğimi söyledim. Hanımefendi de kabul etti. Avukat H.Ç. daha önce tanımıyordum. Olay günü Siirt bürosunda gördüm. H.Ç.'yi kendimi Tunceli Barosu avukatı olarak tanıttım diyor. Böyle kolay oluyor mu bu işler ya? H.Ç.'ye boşanma davasını anlattığımı, kendisinden yardımcı olmasını istedim. Bunun üzerine avukat H.Ç.'nin bürosuna F.B. ile eşi O.B. gittik. Avukat H.Ç. protokolü hazırladı. Tekrar diyor, adliyeye geldim yani. Aile mahkemesinde bulunduğumuz sırada bana FB'nin avukatı mısınız diye sordular. Ben de evet avukatıyım dedim. Bu sırada da diyor üstümde cübbe vardı. Duruşma sırasında boşanma protokolünü avukat olarak ben ibraz ettim. Duruşma zaptına da imza attım. İmzayı kabul ediyorum diyor yani. Abi ne güzelmiş ya. Küçüklükten beri demiş ben avukat olmak istediğim için cübbeyi giyiyorum, öyle atliye atliye geziyorum. Hani biriyle denk gelirse, bir iş verirse de yapıyorum yani. Ve şimdiki bu baktığı dava, daha doğrusu girdiği dava, baktığı demeyelim de, ne kadar konuşulan bir davaydı biliyorsunuz değil mi? Vallahi bilmiyorum ya. Bu nedir? Zurnacıyı davul tokmağıyla hastanelik etti diye bir haber olur mu ya? Samsun'da bir düğünden dönen zurnacının yolunu kesen baba oğul davul tokmağıyla darp ettikleri adamın 10 bin lirasını gasp ederek kaçtı. Oğlum sen de zurnayla vursaydın ya. Texas ya. Hele bir haber var bak, birazdan okuyacağım onu da. O hepten enteresan yani. Samsun'un Kavak ilçesindeki düğünde zurna çalan HG 53 yaşında. Eğlence sonrası düğün sahibi tarafından araçla evine götürüldüğü sırada ilk adım ilçesi Çatalarbut mahallesinde yolu kesiliyor. Kendisi gibi zurnacı olan MS ve davulcu olan oğlu OS'nin davul tokmağı ile darp ettiği HG kendi imkanları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidiyor. Tedavi altına alınan iki çocuk babası 15 yıllık zurnacı HG kendisine saldıranların cebindeki 10 bin lira parayı da gasp ettiğini söylüyor. Ya tövbe yarabbim, hani olay elbette ciddi bir olay ama zurnacıyı davul tokmağıyla hastanelik ettiler diye haber olunca da ne bileyim arkadaş. Oy oy, havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde birazdan böyle bir F5 yapıyoruz. Malum yazıyor yazıyor haberleri gelecek.
1: Annem beni markete gönderdi. Seni dinleyeyim diye arabayla çıktım. İlk başta nereye gideceğimi unuttum. Sonra markete girdim. Ne alacağımı unutmuşum. Annemi arayayım, ne alacaktım diye sorayım dedim. Telefonu evde unutmuşum.
2: Benim lafımı dinlemeyen inat. Ben de seni tüm marabata dinle diyorum. Gerçekten çok iyi geliyorsun insan huzuruna.
3: Abilerin kralı, seviyoruz seni. Arif abi, Cihan ben, Pendik'ten. Saygılar, sevgiler abi. Saygılar, sevgiler abi.
4: Şehir söner, biz yanarız Arif abi. Ne olur be, gecelerde bir program yapsan. Sıkılıyoruz artık.
5: Arif Güven Showtime.
6: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlem

Kar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç eller

0: yazıyor, yazıyor.
1: Güven
0: evet abi yazıyor, yazıyor.
1: Yazıyor, yazıyor haberleriyle devam.
0: Buyurunuz. Al bak habere bak. İstanbul'da sadece bir şey söyleyeceğim ya, şimdi habere bak ya. İstanbul'da Faslı gaspçılar Ürdünlü genci bağlayıp... İstanbul Faslı gaspçı mağdur Ürdünlü 15 gün boyunca kırbaçla işkence yaptılar. İstanbul'da Faslı iki gaspçı Ürdünlü genci kaçırdıktan sonra evlerini ve ayaklarını bağlayarak 15 gün boyunca kırbaçla işkence yaptı. Gaspçıların o anlarını görüntüleyerek gördükleri, Allah Allah, fidye istemişler. Yavrum hakikaten söylüyorum, bu ne iş ya? Haberde tek Türk herhalde kameraman var yani. Göçmen göçmeni diye böyle böyle bir haber, işte daha doğrusu bir laf var ya, bunu da söylemek istemiyorum. Geçelim ya, vallahi çok sıkılıyorum ama bu nedir ya? Memleket hakikaten söylüyorum. Orta Doğu'nun hesaplaşma yerine döndü abi. Bu ne abi? Faslı gaspçılar, Ürdünlü gençler, yer yer Türkiye, İstanbul yani. Bir Faslı çetemiz eksikti, gençlik Faslı çetemizde olmuş artık yani. Oy oy. Bu nedir bakalım? Eğri Minare neden eğri? Araştırması başlatıldı. Allah Allah. İlginç. Aksaray'da Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın babası 1. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından 1221-1236 yıllarında yapılan cami yanındaki minarenin neden eğik olduğu yönünde Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Eğri minarenin baştan mı eğri yapıldığı yoksa sonradan mı eğildiği araştırılacak. Bu mudur hikaye? Ha? Bunu araştıracakmışız. Bu minare neden eğri? Yavrum camiye sormuşlar. Minare neden eğri diye. Bu öyle bir şey değildi ya, özür dilerim. Değil. Al. Sigortasının yaptırılmadığını söyleyen garson ustabaşını rehin aldı. Gerginiz abi, Manavgat'ımızda. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir restoranda sigortasının yatırılmadığını söyleyen garson ustabaşının boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. 4 saat süren rehin olayında ustabaşının kaçmasıyla garson yaka paça gözaltına alındı. Herkes gergin ya. Vallahi söylüyorum. Antalya'da bir restoranda garson olarak çalışan Kamil Tarık A. gece saat 04.30 sıralarında mutfak bölümünde ustabaşı Lütfi Salman'ın boğazına dayadığı iki bıçakla rehin aldı. İş yeri sahibinin sigortasını yapmadığını iddia eden Kamil Tarık A. ustabaşının hiçbir suçu olmadığını, sigortasının yapılmaması nedeniyle böyle bir şeye kalkıştığını, ustabaşının da hiçbir şeyden haberi yok zaten. Olay yerine gelen polisler yaklaşık bir saat boyunca Kamil Tarık A'yı ustabaşını bırakması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İş yerinden çıkarak ustabaşının boğazında bıçak dayalı şekilde çevre yoluna geçmeye çalışmış gibi. Texas abi. Bu ne, dur bakayım. Turist kadının yaptıkları polisi bile şaşırttı. Hemen bizim topraklara uyum sağlamış. Ne olmuş? Ne yapmış bu turist kadını? Tokat'ta bir akaryakıt istasyonunda ısınma hareketleri yapan turist uyruklu kadının daha sonra otomobilini tekmelemesine kimse anlam veremedi. Edinilen bilgiye göre Tokat Kent Merkezi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir akaryakıt istasyonunda olay yaşanıyor. Otomobilin deposunu dolduran kadının kredi kartının bakiye yetersiz olması nedeniyle tahsilat yapılamıyor. Pompa görevlileri yabancı uyruklu kadınla iletişim kurmakta zorlanırken devreye polis girdi. Bu sırada spor hareketleri yapmaya başlayan kadın direkt deliye bağlamış ya. Kadın otomobilini ayağıyla tekmeleyerek etrafta dolaşmaya başladı. Daha sonra eliyle otomobiline dokunarak tuhaf hareketler yapan kadının o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Romanya uyruklu olduğu öğrenilen kadın polis merkezine götürüldü. Akaryakıt istasyonu müdürü şikayetçi olmaması üzerine kadın velhasıl tutulmuş. 420 TL'lik yakıt masrafı. Şimdi dur, arabalardan falan bahsetmişken, yakıttan bahsetmişken şunu da söyleyelim. Modifiyeli araç sahipleri buluştu. Bak şimdi. Demişler ki aracımız isyan ya da yani bizim amacımız toplanma amacımız bir isyan değil. Ya da demişler bir protesto falan kesinlikle değil. Ama bu arkadaşlar modifiyeli araç sahipleri kesilen cezalara tepki göstermiş. Nerede olmuş hikaye? Trabzon'da İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin şehir genelinde abart egzoz ve modifiyeli araçlara yönelik denetimleri sürdürülürken modifiyeli araç sahipleri ise son günlerde yedikleri cezalara tepki göstermek ve seslerini duyurmak için Atatürk alanında toplanarak bir açıklama yapmışlar. Demişler ki vatanını, devletini, bayrağını, ülkesini, askerini ve polisini seven gençler olarak amacımız isyan ya da protesto kesinlikle değildir. Yavrum niye toplandınız o zaman? Biz bu şehrin çocukları olarak araçlarımızdaki gerek modifiyeli gerek modifiyesiz sade araçlara yazılmış olan haksız cezalara bir nevi de olsa sesimizi duyurmak istiyoruz demişler. Başka biri de Trabzonlu gençlerden biri de demiş ki 15 Temmuz'a emek vererek yapılan modifiyeli araçları tankların önüne çekerek müdahale eden gençlerin artık sesini duymaları lazım demiş. Abi ne 15 Temmuz'muş yemin ediyorum, bak modifiyeli araç sahipleri bile bunun ekmeğini yemeye çalışıyor. Daha önce biliyordunuz ya da biliyorsunuz bilmiyorum ama cam filmiyle alakalı böyle bir şey vardı. Bildiğin abi cam filmini de 15 Temmuz'a bağladılar. Dediler ki biz 15 Temmuz'da bu arabalarla tankın önüne çıktık. Ey işte Cumhurbaşkanım duyun bizi, cam filmimizi ellemeyin dediler ya. Bak bu modifiyeciler de aynen böyle söylemiş çocuk. 15 Temmuz'a emek vererek yapılan modifiyeli araçları tankların önüne çekerek mücadele eden gençlerin artık sesini duyurup yasal modifiyenin yasak olmadığı bir Trabzon şehri istiyoruz demişler. Onlar da modifiyeyi 15 Temmuz'a bağlamışlar abicim ya. Final mi peki? Şimdi canım kardeşim olabiliyorsa böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz haberle artık final, artık veda.
2: Arif Güven Showtime.
3: Krallıkta gözün yok ama gönüllere tat kurmuşsun Arif abim.
4: Bugün ben, yarın sen. Her gün birimiz, bir gün hepimiz Arif Güven dinleyeceğiz. Arif Güven dinleyeceğiz.
5: Kuş sesleriyle başlıyor gün ve değmiyor hüzünler umutlara. Radyoda Arif Güven Show çalıyor. İyi yayınlar.
2: Arif Güven Showtime.

0: gülmek bir baş kaldırıştır. O ihanet, o keder duvarlarını üzerime yıktınız ama ben sağ çıktım demektir.
1: Bazen gülmek mutsuz insanların yüzüne taktığı bir maskedir. Şekil ağda görüldüğü gibi. Beni çok iyi tanıyan insanların dışında kimse anlamaz mesela neyim olduğunu. Bol bol gülün.
2: Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir. Bazen öyle bir gülmeler vardır ki bunu herkes bilmez. En büyük acıları gizlemek için gülersin bazen.
1: Bazen gülmek dürümcüden çıktıktan sonra kanka baksana dizinde bir şey var mı demektir.
3: Arif Güven Show.
1: Bazen gülmek çok zor zanaat. Güçlü olman gerektiği zamanlarda bile tebessüm etmek zorundasın. Çünkü gülmek zorundasın. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ve bazen gülmek en ağır ilaçlardan bile daha tesirli.
4: Bazen gülmek her şeye, herkese rağmen hayata karşı en güzel küfür şeklidir.
5: Bazen gülmek iyidir aslında ama genelde biz Türkler çok gülüyoruz. Hani çok gülen çok ağlar denir ama ben öyle çok gülüp de çok ağlayan birini görmedim.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
3: Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğim kadar eğlence. Arif Güven Showtime.

bu arkadaş ıslık çalmayı bitirirse ben konuşmaya gireceğim yani şimdi. Bölmeyeyim diyorum ama daha ne kadar beklerim onu da bilmiyorum yani. Canım kardeşim, kurban olduklarım Mali Bunur, bugün de programımızın sonuna elbette geldik. Keyifliydi, güzeldi. İnşallah bir parça da olsa yüzünüzde tatlı bir tebeşim bıraktırtabilmişizdir. Bir kere katılımcı dostlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Onlar dinlemekle yetinmiyorlar. Aynı zamanda mesaj da yollayarak bizi mutlu ediyorlar. Sessiz kahramanlarımız var. İş yerindeler. Bazı arkadaşlarımız yoldalar, yazamıyorlar gibi mesajları daha sonrasında alıyoruz zaten. Teşekkürler. Ne diyelim? Olduysa yayında kaldığımız zaman içerisinde bir hatamız. Diyorum, insanız, istemeyerek olmuştur. Gerçekten söylüyorum bunu. Ama tüm kalbimle de özür diliyorum. Kırdıysak birilerini, üzdüysek aman ha. Final, insanlık ölmemiş. Helal olsun haberi. Buyur bak, insanlık ölmemiş. Bulanlardan Allah razı olsun. Nedir hikaye? Sivas'ta İmam Halil İbrahim Yüce Alın 58 yaşındaymış. Kendisi cami bahçesinde bulduğu altınlar üzerine sarılı olduğu faturadan sahibi durmuş kayaya ulaşmış, teslim edilmiş. Güzelmiş abi. Yeşilyurt Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde caminin imamı Halil İbrahim Yüce Al bahçesinde temizlik yaptığı sırada bir kağıt buluyor. Kağıdı açtığında içerisinde iki yarım altın olduğunu gören Yüce Al bir süre sahibinin gelmesini bekliyor. Kimse gelmeyince polise haber veren Yüce Al altınları tutanakla teslim ediyor. Altınların sarılı olduğu kağıdın elektrik faturası olduğunu fark eden ekipler abone numarasından yola çıkarak altınların sahibinin Fatih Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Kaya olduğunu belirliyor. Altınlar polis merkezine çağrılan kaya teslim ediliyor. Altınlarını teslim alan Durmuş Kaya, altınları sardığım faturayla bulmuşlar beni. Nerede kaybettiğimi ben bilmiyorum. Camide namaz kılmıştım, orada düşmüş. Bulanlardan Allah razı olsun, torunumun düğünü olacaktı. Onun için kullanacaktım demiş. Aynı güzelliği. Velhasıl gençlik, bu da böyle bir helal olsun haberiydi. Hep söylüyoruz, diyoruz ya, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında malum hoş geldiniz, diğer tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca, aklımızın kestiği kadar, dilimizin döndüğü kadar burada sizi misafir etmeye çalışıyoruz. Ama artık siz tabelanın güle güle kısmını görüyorsunuz. Dolayısıyla bize müşahede gençlik. Hiç uzatmayalım yavrum. Canım kardeşim, sevgili dinleyenler. Yeniden buluşuncaya kadar her şey hiç olmadığı kadar keyfinizce ve gönlünüzce olsun inşallah. Hadi görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
2: Gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat, beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3 el

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: ile güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havale ile daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3L

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla emek ve çamlık

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, Baran Işık.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Eyvallah.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçer

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Hal halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık. Bana Işık.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığı ile yaptık. Hileli radyonuzda sizlerle buluşan çalışmaydı. Sonrasında ise Zinet Salih ile devam ediyoruz. Bana da Söyle isimli şarkısını seslendiriyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Deriblüman ve Aleyna Tilki ortaklığından dinledik. Sana Güvenmiyorum isimli çalışma radyonuzda günümüze keyif katanlardan biriydi. Ritmimizi bozmadan Elif Buse Doğan'ın en yeni hit şarkılarından birine kulak verelim şimdi ise. Yangın Yeri radyonuzda.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Oğuzhan Koç, Takdir-i İlahi isimli şarkısıyla radyonuzda günümüze keyif katan isimlerden biriydi. Onun hemen sonrasında ise Mebrube ile devam edeceğiz. Değilim isimli şarkısını seslendiriyor radyonuzda.

Megastar Tarkan'la birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Çıktığı dönemin şüphesiz en sevilen şarkılarından biriydi. Adını Kalbime Yaz radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Hemen sonrasında ise Zeynep Bastık'la devam ediyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz şarkı şimdi. Bundan böyle.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Metal halı yıkama 226 0888 250 44 çift 0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Çay bize demleniyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözleri nemleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerim emleniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Sevilen grup İkilem Radyonuz'da sizlerle buluştu. Aç bu şarkıyı isimli çalışmalarıyla dinledik grubu. En sevdiğiniz melodileri ardı ardına radyonuzda sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz keyif almanız için ve bir diğer konuğumuz Edis oluyor şimdi. Çıktığı günden itibaren çok sevilen hit şarkısı Duman radyonuzda.

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri İrem Derici'den dinledik. Kabul isimli şarkısıyla radyonuzda enerjimizi yukarı taşıyan isimlerden biriydi sanatçı. Onun sonrasında ise yine başarılı bir isim Derya Uluğ'la devam ediyoruz şimdi müzik yolculuğumuza. Hani radyonuzda sizlerle.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Pop müziğin kraliçesi Hande Yener'den dinledik. Sebastian isimli şarkısıyla bugünün enerjisini de yukarı taşıdığını söyleyebiliriz kendisi için. Harika melodilerin keyfini sürmeye devam ediyoruz ve şimdi ise Minik Serçe Sezen Aksu ile devam edeceğiz. Aşk Dansı isimli şarkısını seslendiriyor sanatçı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Sahne arkasında sürdürdüğü kariyerini artık bu şarkıyla beraber resmi olarak sahne önüne de taşımış oldu Asil Gök'ten bahsediyorum. Ne Oldu Böyle isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Umarım keyfinizi yerine getirmiştir bu özel çalışma. Ritmimizi yukarıda tutmaya devam edelim şimdi. Rain Man'le birlikte Çatma Yârim isimli şarkısını seslendiriyor o da.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Total Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Pop müziğin sevilen ismi Göksel'den dinledik. Unutulmaz Hit şarkısıyla beraber de geçmişe yolculuk yapmış olduk. Karar verdim. Radyonuzda sizlerle buluşan Göksel şarkısıydı. Sonrasında ise yeniden günümüze dönüyoruz Hadise ile birlikte. Ara beni radyonuzda. Deli.

Pop müziğin başarılı ismi Murat Boz'dan dinledik. Unutulmaz hit şarkısı Geri Dönüş olsa radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Ritmimizi bozmadan Ezhel'le devam ediyoruz şimdi ise müziğe. Bana ne bu sevdalardan?

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli

0: ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Sevilen Ses Berkay'dı konuğumuz. Sensiz isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu. En sevdiğiniz şarkıları ardı ardına radyonuzda sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Şimdi ise Can Ozan burada Acıtır Gibi Severek isimli çalışmasını seslendiriyor sizler için.

Bahadır Tatlıöz ve Takvim isimli şarkısı radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Simge'den Yankı isimli şarkısını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet'a.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık. Bana Işık.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftanın salısı başladı. Biz de bu salının tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Günün en güzel saatlerinde, günün güzel haberleri ve tabii ki en çok duymak istediğiniz şarkılarla bu güzel günün 2 saatini birlikte paylaşacağız. Hayatın ritmi başlıyor. Günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte paylaşacağımız bu 2 saat boyunca ben Renya, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başında olun. Günü birlikte keyiflendirelim. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: bence.
1: Bugün bahsedeceğimiz şeyler neler acaba? Hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız demiştik ya. Bakalım şöyle bir nelerden bahsedeceğimizi. Dünyanın en sevilen sokak tatlarından bahsedeceğiz. Türkiye listeye damgasını vurmuş 3 tane tatlıyla. Acaba hangi tatlılar listenin ilk onunda? Okula dönüş süreci hızlanıyor. Çünkü artık bu hafta mini mini birler okula hazırlık aşamasında okula başladılar. Önümüzdeki hafta okullar açılıyor. Dolayısıyla çocukların uyku düzeninden bahsedeceğiz. Yavaş ebeveynlikten bahsedeceğiz. Uzun süreli siz de uyku sorunu yaşıyorsanız nedeninden bahsedeceğiz. Erteleme alışkanlığından, ertelemememiz gerektiğinden, tek bir tuşun hafızaya zarar verdiğinden, bağlanma stilimizin iş hayatında etkilediğinden bahsedeceğiz. Yine müzik magazin dünyasındaki en son haberler ve çok daha fazlası için kulağınız hayatın ritminde olsun.
0: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: gittiğiniz yerin, gezdiğiniz yerlerin ilk önce tabii gitmeden önce, seyahatlere çıkmadan önce gidilecek, gezilecek yerlerini araştırıyorsunuz. Ama aynı seviyede de yiyecekleri araştırıyoruz. Yani hem gezmeyi hem yemeyi seviyoruz. Yeni lezzetler denemeyi seviyoruz. Tatmayı seviyoruz yeni lezzetleri. Sokak lezzetleri en çok dikkat çekenler arasında. Dünyanın en sevilen sokak tatlılarını Taste Atlas mercek altına almış ve sokak tatlıları arasında Türkiye'de listeye damgasını vurmuş. Şöyle bir baktığımızda listenin 10. sırasında Çekya'nın Trdelniki var. Fransa'nın krebi listenin 9. sırasında ki bizde pek çok yerde akıtma derler. Hatta Trakya'da çok da sevilir, çok da yapılır. Anadolu'da da yapılır, çok sevilir krep. Ama Fransa kapmış krep olarak bize sunmuş. Biz akıtma olarak onu zaten severek yiyoruz. Sokak lezzeti olarak bence satılmalı. Listenin 8. sırasında Fas'ın sfenji var. Hiç tatmadım bilmiyorum ama tiramisu'yu hepimiz biliriz. İtalya'nın tiramisu'su 7. sırada. Bence sokak lezzeti değil ama onlar sokak tatlıları listesine yerleştirmişler. Ve lokmamız 6. sırada. Türkiye'nin lokması listenin 6. sırasında. Daha çok lokma yememiz lazım. Çok seviyoruz hepimiz. Baklava listenin 5. sırasında. Bence hak ettiği değeri görmemiş ve bence bir kez daha belirtiyorum altını çizerek sokak lezzeti değil aslında. Baklava böyle oturup tadını çıkarta çıkarta yememiz gereken bir lezzet. Ha sokak lezzeti derseniz evet böyle Maraş dondurmacıları vardır. Uzata uzata dondurmaları satarlar. O da listenin 4. sırasında. Türkiye'den 3 lezzet ard arda Taste Atlas'ta sokak lezzetleri sıralamasında yerini almış. Crème brûlée Fransa'da 3. sırada. İspanya'nın churros'u bizim gençler severler. Aslında halka tatlısı olarak satıldığında çok fazla almıyorlar ama böyle çikolataya bandırıp churros diye tarçınlı yiyorlar. İspanya'nın tatlısı listenin 2. sırasında. Portekiz'in pastel de natası ise 1. sırada. Ümit edelim bir gün hepimiz bu yerleri gezip lezzetleri tadalım ve birebir acaba hangisi kaçıncı sırada kendi sıralamamızı yapalım. Peki sizin en çok sevdiğiniz tatlılar, sokak lezzetleri hangileri?
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Belki denk gelmişsinizdir. Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki sosyal medya hesabında arkadaş aradığının ilanını verdi. Konser hazırlıkları sürecinde kendisine arkadaş arayan Aleyna Tilki sosyal medyadan ilan verdi. Yani aslında birazcık ironik, biraz trajikomik diyebiliriz. Çünkü dışarıdan baktığınızda bu kadar kalabalık bir çevreye sahip olan insanın arkadaşının olmaması imkansız. Fakat gerçekten dosta, gerçekten arkadaşa ihtiyaç duyduğunuzda da gerçek dostların, arkadaşların böyle kalabalıklar içinde olmadığını fark ediyorsunuz. Bir arkadaşta aradığı kriterleri sıralamış Aleyna Tilki. Onun kriterlerine göre komik, empati yeteneği yüksek, doğayı ve yürüyüş yapmayı seven, üstün zekalı, karanlık tarafıyla barışık, özgürlük takıntısı olan birisi olsun istemiş. 18 Eylül'de Ankara'da vereceği konsere kadar kampta olduğunu da söylemiş. Konsere hazırlanmak için yeni bir arkadaş istiyormuş kampta yanına. Umarım bulmuştur. Sadece 10 günü kaldı.
1: Radyo Ses.

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Artık tabii okula dönüş hazırlıkları hızlanırken yavaş yavaş demiyoruz. Okul hazırlıkları artık başlamışken ne yapmak lazım? İlk önce uykuyu düzene sokmak lazım değil mi? Tabii yaz ayları boyunca uyku düzensizliklerinin önüne geçemedik. Çocuklar sabahlara kadar bilgisayar başında oyun oynadı belki de. Sabahlara kadar kitap okumayacaklarına göre yavaş yavaş uyku düzenlerini yerine getirmek gerekiyor. Yaz tatili boyunca pek çok konuda serbest kalan, yazın tadını çıkartan çocuklar ki... Düzenli, disiplinli anneler zannetmiyorum ki o disiplinin dışına çıksın. Belirli bir uyku düzenine geçebilmek için şimdi hazırlık yapmaya başlayacaklar. Bu uyku düzeni nasıl yeniden sağlanır diyorsanız çok kolay. Her gün böyle bir saat, iki saat geri çekeceksiniz. Çok da zor değil. Bir anda tabii ki çocuğun okul saatinde uyumasını beklemeyin. Bir saat, iki saat geriye çekerek bir hafta içinde toparlayabileceksiniz o uyku düzenini. Çocukların, okul öncesi dönemindeki çocukların 13 saate kadar, ergenlik dönemindeki çocukların 9 ila 12 saat, ergenlerin ise 8 ila 10 saat arasında uyuması tavsiye ediliyormuş. Bu da aklınızda olsun. Ama tabii bu saatlerde uyanık olmak şartıyla diyelim. Radyo Ses. Radyo.

0: hayatın sürekli çok hızlı akıp gittiğini düşünüyorsanız, evet hayat hızlı akıyor ama o hayatı hızlandıran biraz da bizleriz. Biraz daha yavaşlamak gerekiyor. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, yetişemiyorsanız eğer, özellikle ebeveynlik konusunda yoruluyorsanız, uzmanlar yavaş ebeveynliği tavsiye ediyorlar. Yani hem kendinizi yavaşlatacaksınız hem de çocuğunuza yavaş ebeveynliği yansıtacaksınız. Yani şöyle söylüyorlar, takviminiz dolu olsa bile anın tadını çıkartacaksınız. Mükemmel olmayacaksınız. Aceleye getirmeyeceksiniz. En büyük anların küçük şeylerden, küçük anlardan geldiğini fark edeceksiniz. İster küçük, ister okul çağındaki çocuğunuz olsun, ister bir genç yetiştiriyor olun, yavaş ebeveynliğin herkese iyi geleceğini söylüyorlar. Sadece ebeveynlik değil, bu yavaş hayatı yaşayabilme olgusu da size de iyi gelecek. Bu yüzden anın tadını çıkartın. Telefonunuzu sürekli kontrol etmeyin. Sürekli yetişeceğiniz bir işiniz varsa, erteleyebiliyorsanız o işleri biraz erteleyin. Daha öncelik olarak çocuklarınıza ve kendi hayatınıza bakın. Tabii olabiliyorsa. Peki bu saatlerde uyanık olursanız, bir de güne erken başlarsanız günü daha dolu dolu yaşıyorsunuz, unutmayın. Ya zaten şu sosyal medyadan biraz koparsak hayat biraz daha yavaşlıyor, fark ettiniz mi? Bence biraz dijital dünyadan uzaklaşın.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Yemek yerken, gezmeye gittiğinizde, arkadaşlarla bir aradayken, hatta evde, en boş anınızda, en dolu anınızda, her anınızda telefonunuz elinizde sürekli fotoğraf çekiyorsanız, Amerikalı bilim insanları akıllı telefonlarla sürekli fotoğraf çekmenin insan hafızası üzerindeki etkilerini araştırmış. Çünkü sürekli fotoğraf çekiyoruz ama ben seviyorum mesela fotoğraf çekmeyi. Yani anı ölümsüzleştirmeyi seviyorum. Fakat uzmanlar farklı bir şekilde bakmışlar olaya ve sürekli fotoğraf çekmenin, ekran görüntüsü almanın da daha önce hafızaya zarar verdiğinden bahsetmiştik. Sürekli fotoğraf çekmenin de ekran görüntüsü almanın da o anın beynimizde kalıcı bir hatıraya dönüşmesini engellediğini ya da hafızayı zayıflattığını ortaya çıkartmış. E ne yapacağız? Hafızamızda kalacak diye başkaları veyahut ilerleyen zamanda bir başkasına hatıra kalmayacak mı? Fotoğraf çekmeyecek miyiz? Yok, bu araştırmayı ben kabul etmiyorum. Ben hali hazırda hala dolu dizgin fotoğraf çekmeye devam edeceğim ama o anlar benim zihnimde de kalıyor. Sizin de hem zihninizde kalsın hem de fotoğraf hafızasında.
1: Radyo Ses. Radyo.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Yavaş yavaş okullar başlayacağı için çocukların uyku düzenini eski haline getirmek lazım diye bahsetmiştik. Ama işte sadece çocuklar değil, bizim de uyku düzenimiz önemli. Eğer yani yaz kış fark etmeksizin uyku sorunları yaşıyorsanız ve uyku sorunları kronik hale geldiyse, sürekli tekrar ediyorsa, nöroloji uzmanları uzun süre devam eden uyku sorunlarının zaman zaman Alzheimer hastalığıyla ilişkili olabileceğini söylemişler. Bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığı riskiyle ilişkili olabileceğini söylüyorlar. Uyku sorunlarını sürekli yaşamanın bu yüzden bir süreklilik haline geldiyse, uyku sorunlarınızı halletmek sadece size ait bir çözümle olmayabilir. Mutlaka bir uzmana danışmakta fayda var diye onu da hatırlatmış olayım. Çocukların uyku düzenini düzeltmeye çalışırken kendi uyku düzeninizi göz ardı etmeyin.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Doğan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Erteleme huyunuz var mı? Yani sabah alarmı ertelemekten tutun da gün içinde yapacaklarınızı ertelemeye kadar, hayatta yapacaklarınızı ertelemeye kadar eğer erteleme huyunuz varsa size küçük bir hatırlatma yapacağım. Hani başlamak için, bir şeye başlamak için en iyi zamanı beklemek diye bir şey yok. En iyi zaman şimdiki zaman. Kendinizi en iyi hissettiğiniz zaman en iyi zaman. Başlamaya hazır hissettiğiniz an en iyi zaman. En iyi zaman diye bir şey yok, bu yüzden ertelemeyin. En iyi zamanı siz hayata geçireceksiniz. Başladığınız anda, yapmak istediğiniz şeye başladığınız anda en iyi zamanda başlamış oluyor. Unutmayın, erteleme huyunuzdan vazgeçin. Kendime de söylüyorum bunu. Peki, yeni bir gün daha başladı çoktan. O halde yapacaklarımızı ertelemeden bugün de yapabiliriz. Mesela belki de en iyi zaman bugündür.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: özel hayatınızda bir ilişkiye, karşı cinse, sevdiğiniz insana, yani bir kadın olarak konuşuyorum, sevdiğiniz adama diyeceğim, nasıl bağlanıyorsunuz? Ya da sevgili beyler, sevdiğiniz kadına nasıl bağlanıyorsunuz? Çünkü bağlanma stiliniz kariyerinizi dahi etkiliyormuş. Daha çok ilişkilerde öne çıkan bağlanma şekilleri zihnimizin çalışma şeklini değiştirip iş hayatımıza da yön veriyor olabilir demişler. Şöyle bir bakalım, hangi bağlanma stiline sahibiz ve bunu geliştirmek, değiştirmek için neler yapabilmemiz, neler yapmamız gerekir? Yeni bir projeyi üstlenmeniz gerektiğinde hayır demeniz gerektiğini bilmenize rağmen hayır diyemiyorsanız, iyi işvereniniz raporunuzun yeterince iyi olduğunu söylediğini biliyorsunuz ama onu mükemmelleştirmek için gece yarısına kadar çalışıyorsunuz, belki de daha iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. İşte bu tarz hareketler bağlanma stiliyle alakalı ve dolayısıyla iş yerindeki başarınızı da etkiliyor. Bir kere kaygılı bağlananlar var, kaygılı saplantılı bağlananlar var. Başkalarını üzme korkusu, kaygılı bağlanma stiline sahip bireyleri harekete geçiyormuş. Genelde verimsiz davranışlara yol açıyormuş. Her şeye tamam demek gibi. Her şeye tamam dememek gerekiyor. Ne yapmak lazım? Acele karar vermemek lazım, her şeye evet dememek lazım. Kayıtsız kaçıngan bağlananlar varmış. Onlar da sadece kendilerinin akıllı olduğunu düşünüyorlarmış. Bu yüzden karşı tarafa güvenmiyorlarmış. Dolayısıyla en mükemmel şekilde işini yapmaya çalışıyorlarmış. Ne yapmak lazım? Diğer insanların da haklı olacağını düşünmek lazım. Böyle korkulu kaçıngan bağlanmaya sahip insanlar da daha ziyade sıkışmış hissediyorlarmış kendilerini. Mailleri hemen açıyorlar, hemen cevaplıyorlar. Yani bir korku içerisinde, bir kaygı içerisinde yaşıyorlar iş yerinde de. Biraz sakin kalmak gerekiyor. En azından biraz daha sakince cevaplamak gerekiyor mailleri. Hani yapacağınız buysa, güvenli bağlananlar ise iş yerinde genelde en başarılı insanlar diyorlar. Dolayısıyla kişisel hayatınızdaki partnerinize bağlanma şeklinize şöyle bir bakıp iş yerinizdeki kariyer hedeflerinizi ona göre belirleyin diyorlar.
1: Radyo Ses.

0: halıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: tamam.
1: Biliyorsunuz insanoğlu hep istediği şeye kolay yoldan ulaşmak istiyor. İstediğimiz kiloya kolay yoldan ulaşmak istiyoruz mesela. İşin maddi kısmını geçiyorum. Eğer zayıflama konusunda zayıflama iğnelerinden destek almayı düşünüyorsanız hiçbir zaman tasvip etmedim. Az yiyeceksiniz, sabırlı davranacaksınız, diyet yapacaksınız, hareket edeceksiniz. Kilo vereceksiniz tabii ki o zaman. Ama böyle yok iğne olayım, hap alayım, yok toz içeyim vesaire, ameliyat olayım onlarla gelen kilo verme işlemleri sonrasında tekrardan sıkıntı oluşturabiliyor. Ya tekrardan kilo alıyorsunuz ya da bu kullandığınız ilaçlar vücudu yıkıma uğratıyor. Aynı şeyi de söylemişler. Mucize zayıflama iğnesi olarak popülerlik kazanan bu yöntem hızla kilo vermek isteyenlerin gündemine otursa da zahmetsizce kilo verdirdiği iddia edilen iğnelerin zamanla vücudu yıkıma uğratabileceğini söylemiş yapılan araştırmalar. Özellikle pek çok ünlü tarafından da kullanılsa bu ilaca ihtiyacı olmayanların vücudunu yıkıma uğrattığını ortaya çıkartmışlar. Yani sadece zayıflamak için değil aslında bir tedavi için kullanılıyordu bu iğneler. Sonra zayıflama iğnesi oldular ama tedaviye ihtiyaç duymayanlar sadece zayıflamak için kullanıyorlarsa zamanla vücutlarında problem yaşıyorlarmış. Yani her hızlının bir kötü sonu vardır diyeyim ben de. Bu yüzden biraz sabır, çokça azim ve yeteri kadar hareketle istediğiniz kiloya kolayca ulaşabilirsiniz aslında. Sadece isteyin yeter. Radyo Ses.

0: Güzel bir salı günü dedik. Tabii günü güzel yapan bizleriz. Tabii siz dersiniz günü güzel yapan. Bugünün en sevdiğiniz şarkıları, bugünün güzel haberleri oldu. Günün iki saati boyunca hayatın ritmiyle ben Rana yanı başınızdaki radyodaydım. Peki şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Mikrofon başından ayrılacağım ama siz hayatın ritmi sonrasında da en sevdiğiniz şarkılarla bugünün tadını çıkartmaya devam edin. Yarın yine günün en güzel saatlerinde, yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünü hoşça kalın.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Güzel halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88-10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergi

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastanesi.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

yollar geliyor.